0: yukarıdadır.
1: Charles Henry Henry 8488 and Charles Robert Adams 0991.
2: Okay.